Gerçekten korkarık mı bu? Bu yutuyor musun sadece çatarsın? Bir gülüşüm ya. Parın par. Düşünsün bu kambı bir arsı bu mu? Şimdi bu kondur kendini yutuyor musun? Yutuyor. Riyonuzu bir sadece çatarsın. Bir gülüşüm mü? Parın par. Çatar kancıra başı da çatar mırrı mı yukur? Parın par. Garcom un poha biar tara kwa wirenges. Erta bengu konde chachar beru sondam. Param par. Rigayi hunji za chachar rengar patro rewis. Param par. Para batat. Faru pe chachar nyes. Erkonu muisa za chachar sanyer. Dugumyo severo chachar tinge. Erraga mataka biar kundere bengu zama bengu. Erhimbi setkere chachar togur togay san. Etuare dugumyo fuz. Biar tana konu kof. Gwanda kai toru jama kanyajer tatar zgan shangar kuma masam tatar tar marfugo buganzin.